0: Blog Radyo #.ne
1: Radyo Duhok Kurtiyen Dengubasa Dehena Peşkeş Kiran

ayca faik zaul. O ya bari hazalamı bilden kim lakin işem karına açıdı o o edilol. Haka sözü bakta hazalam ne inop seni kube. Ege bedmer hake şerim kude ve emal edine o ihzal. Haka hazalamı bir kayla bu da sebebi gülü bırabilim. Ege bir o bari şama şeri elma tarafı ve edine. Ege hazal haribe ve o ihzal. O haribi احمد و ادلال خزوار که مادر جنات که نکه خود ایش نایر

0: başını hatim olatine ay. Sere gilmati sere avlenadine ay. Şekuşe mala kodaj suka diyebekir suka musli olatine evdine. Keşket gudeleli mala minakoşe ilişir nava venevine ay. Deleli mali cmali dünya tirnabe azirab kirasaki soru şirteli hale bilbin gubala kuki mugareki heyderi khilkhaleki arabi etasaki zirbavi meseli bu kodaj khabu khiyali dilyani kilgareki safihan azeyni ve şevalu peşi vlavki mala kore bir evin ya o anime banu ahle ya
1: بودی تنو گهداری برنامه و نیترین و چیان من تیک توک و فیسبوک رادیو دیبوک ببینم.

Gel. Gelek spas, gelek spas bu peyvender, spas bu ve strane. O saya hoş, her sağ hoş saklan bi. Az ve komite bkhin mu için nav braka kurt keke azad. Rona karvan bizim ruven dil pakış ye ben fereh. Uzani çawa arisha çara serket u mruve dil pakış. Hemi dema zamanı hoşel gel hemi ahiftene. Anca zamanı hoş ahivil gel hemi kesa. Gelek spas bu da ronak. کاروان بله گهدار تیجه و خوشت بی بینر این مه سوشاله دیچین نو برای که دیب باشی وگرین دیوانا گهدار رو بینر

Спас. Şey başlıyor. Hoş geldiniz. Sevanım, inşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek. Güzel şarkılardan oluşturulmuş bir repertuarla sizlerleyiz. Tekrardan hoş geldiniz.